Havada yer yine Buda. Südatte yer yine Soit. Konya'da dür darım. Lansı gildut mü deyen. Yer atmış tanagma. Müzik kemen gibi sağdan.